ama antikte geçiyor dur bak. Saçlarını aklamadan ah bak, ruhunu paklamaya bak bakalım. At havada 5